telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: şarkılarımız.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar,

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eski değil eskimeyen şarkılarla Retro'da sizlerle birlikteyim. Bugün programımıza Harun Kolçak'la başladık. Profesyonel müzik yaşantısına Erkin Koray'ın yanına 1977'deki Tutku albümünde bas gitar çalarak başladı. Birçoğunuz belki bunu bilmiyordunuz. Aynı zamanda bildiğiniz şeyler de var Harun Kolçak'la ilgili. Hayvansever ve tamamıyla bir doğa tutkunuydu. Aynı zamanda Eşek Kolçak'ın da oğluydu. Aramızdan erken ayrıldı. Onun keyifli şarkılarından bir tanesi Vermem Seni ile başladık ve Yonca Lodi, Aşk Layık Olan'da Kalmalı'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lar şarkılarıyla devam ediyor. Retro'dasınız. Levent Yüksel, İmkansız Aşkın, ardından Tarkan'dan Kış Güneşini dinleyeceğiz. Evet, bir Yıldız Tilbe şarkısı. İnsanlar daha fazla üzülmesin diye piyasaya sürmediğim, yazdığım bir sürü şarkı var diyen bir isim Yıldız Tilbe. İyi ki Yıldız Tilbe var ve iyi ki Tarkan bu şarkıyı yorumlamış.

Eski değil eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesini dinledik. Sibel Gürsoy ve Aşık Değilsin. Sibel Gürsoy aslında müzik piyasasına ilk olarak film müziklerini seslendirerek girdi. Ağır Roman, Herkül, Sihirli Kılıç, Gemide filmlerinden bahsediyorum. Pasaport Latino grubuyla da 3 yıl çalıştı ve 99'da ilk albümü Gündüz Gece'yi çıkardı. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Bir 90'lar şarkısı.

Devam ediyorum. Mert Ekren, 90'ların en popüler şarkılarından bir tanesi Alo Orada Mısın'ı dinledik. Türk pop dünyasının hatırı sayılır müzisyen ve aranjörlerinden biridir Mert Ekren. 90'lı yıllardan günümüze kadar gelen bir sürü Mert Ekren bestesi var ama özellikle İkimize Birden şarkısının çok özel olduğunu düşünüyorum. Gülşen'in ilk albümüne gidiyoruz ve çıkış şarkısı Bir Adam şimdi bizimle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

herkesin yolcu ve yadigar şarkılarıyla hatırladığım, benimse geçenlerde kafamda sebepsiz bir şekilde bütün kızlar güzel şarkısı dönmeye başlayınca aniden aklıma gelen 90'ların popçusu Ali Güven Tarzım Değilim dinledik ki bu şarkının özellikle akustik versiyonunu çok severim. Yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Gökhan Tepe, Aşığım Ezel'den diyecek.

Gülümseyle büyük bir patlama yapan ama deli kızın türküsüyle başlayıp ışık doğudan yükselirle devam eden düğün ve cenaze ile iyiden iyiye marjinalleşen, farklı denizlerde ve dehlizlerde gezinen, gezmek isteyen, yakın geçmişte ve hatta o sıralarda da kütleşen albümler yapan Sezen Aksu ile bitiriyoruz programımızı. Yarın Retro'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesile. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
1: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'de devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu projesinde fiziki gerçekleşmenin %88'e ulaştığını belirterek, Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de Aralık ayına kadar hizmete açmış olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul yolunda devam eden çalışmalar hakkında proje tamamlandığında mevcut 105 dakikalık seyahat süresinin 70 dakikaya düşeceğini söyleyerek, projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an %49 seviyesindedir dedi. Hızlı tren projesi hakkında açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinin uluslararası taşımacılık açısından kritik öneme sahip kalkınma yolu projesiyle entegre olacağını belirterek, Mersin ile Adana arasında bu yılın sonunda tamamlanarak önümüzdeki yılın ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz dedi. Mersin'de uzun süredir gündemde olan Toroslar ilçesindeki mezarlık kavşağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, eski projeyle çözüm mümkün görünmüyor. Yeni projeyi hızlı şekilde netleştirip bu yıl içerisinde çalışmalara başlamayı planlıyoruz şeklinde konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yapay zeka destekli etkinlik, iş dünyasını bir araya getirerek önemli ticari bağlantılara zemin hazırladı. Organizasyona 28 ilden firmalar katıldı. Mersin'de kurban fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Mersin Kasapçılar Odası Başkanı Erdal Pekmez, Mersin'de hayvancılık yok denecek kadar az. Hayvanlar Doğu ve İç Anadolu illerimizden geliyor. En önemli gider kalemi de nakliye oluyor. Diğer girdi maliyetleri de çok yükseldi. Üretici yeterince de destek alamayınca fiyatlar yükseliyor. Küçük baş hayvan fiyatlarının ortalama 20 bin liradan başlamasını bekliyoruz diye konuştu. Türkiye'nin turunçgil ihracatının %46,7'sinin yapıldığı Mersin'den yılın ilk çeyreğinde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı aracılığıyla Adana ve Mersin'deki faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 400 milyon lira destek verileceği açıklandı. Türkiye Belediyeler Birliği 2026 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birlik başkanı seçildi. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili ilk duruşma görüldü. Mahkeme heyeti sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamı ile olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Mezitli ilçesi Tepeköy-Gölpınar yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Mut ilçesinde tescilli sofralık kayısı da hasat başlarken bu yıl 300 bin ton rekolte beklendiği, iç pazar ile Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu işbirliğinde Silifke'de gerçekleştirilen halat çekme turnuvası 14 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin merkezli Batman, Muş, Antalya, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 67 mağdur kadının bulunduğu dosya kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, akıllı tarım deneme sahaları kurgulanması ile ilgili yaptığı açıklamada, bu programın en önemli yönlerinden biri, kamu-özel sektör üniversite çiftçi işbirliğini sistematik bir yapıya dönüştürmesidir dedi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve iki çocuğu mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve baba ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesi kapsamında Mersin'de Karaca İlyas, Evren, Emek ve Şakir Gülmen mahallesi sakinleri büyük mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Özellikle bölgeye alt ve üst geçit yapılmaması büyük bir mağduriyet oluşturdu. Mersin'in Tarsus ilçesiyle Adana sınırlarında iki taraf arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında MK isimli şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Kaza, Pozantı, Tarsus otoyolu, Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Mersin'de Soli Pompei Polis Antik Kenti içinde kalan ve 2021 yılında villa inşaatı izni verilen arsada ikinci kez yapılan kurtarma kazılarında 8 Roma mezarı ve genç antik çağa ait olduğu tahmin edilen su kanalı gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmenin ardından inşaat izni verilen arsanın da içinde olduğu bölge sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Yeni Çıktı mahallesinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısa film yarışması ödül töreninde Mersin'in Silifke ilçesinden Kırık Saksı'daki Umut adlı kısa film Türkiye birincisi oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, şeftali ve kiraz ağaçlarına zarar verdi. Doluya karşı kurulan koruma fileleri de yıkıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i 29 Haziran 2023 tarihinde darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Bangis hakkında verilen ceza yeniden görülen davada da değişmedi. Mahkeme sanığa bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mersin'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 573 milyon 32 bin dolar, ithalat ise 629 milyon 987 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin ihracatta Türkiye'nin 6, ithalatta ise 7. ili oldu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında 1,65 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerlere İtalya, Romanya ve Irak pazarlarında ulaştıklarını açıkladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin cenazelerinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edilmelerinin ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildiler. Çocuklarının cenazelerine katılamayan ve hamile olduğu öğrenilen anne ve babanın tedavileri sürüyor. Mersin'de karayolu trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Haziran'da ziyarete açılması planlanan Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırılacak. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ın da katıldığı toplantıda orman yangınlarına karşı yapılan hazırlıklar konuşuldu. Tarsus Belediyesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin evsel katı atık ücretini 264 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Gülnar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri su faturaları üzerinden tahsil edilen katı atık bedelinin kaldırılması yönündeki tekliflerini meclis gündemine getirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerine girerek saat satın alan ve bozuk paralarla ödeme yapan kadın, 5000 TL değerindeki diğer akıllı saati önce cebine, ardından da poşete koyup kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis, şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine bu yıl Mersin ilk kez dahil edildi. 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival boyunca kentte konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden sahne sanatlarına kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Tarsus Üniversitesi ile Gürcistan Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda her iki üniversitenin bilimsel birikimi ve araştırma kapasitesinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.
0: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 753 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca 8 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1177 araç trafikten men edildi. Ayrıca ekipler 972 ticari taksiyi de denetledi. Jandarma ekipleri tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 30 ilde yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. Operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bozyazı ilçesinde hayatını kaybeden iki kardeşle ilgili yürütülen soruşturmada kaldıkları odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı tespit edildi. Çocukların ölmesine kaldıkları oda içerisinde tahıl koymak için ahşaptan yapılan bölmeden sızan bu gazın sebep olduğu üzerinde duruluyor. Ebabil kuşlarının Mersin'de sıkça görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden uyarı gelirken ebabil kuşlarının yaşamlarının büyük bölümünü havada geçirdiğini ve yere inmelerinin genellikle acil durum göstergesi olabileceğini, kanatlarına zarar vermeden güvenli bir alanda yüksek bir noktadan serbest bırakması gerektiği, kuşun uçamaması halinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Birimi ile iletişime geçilmesi istendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, Akdeniz'in bazı bölgelerinde ekosistem direncinin zayıfladığını, müsilaj benzeri bir sürecin Mersin Körfezi için risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca yoğun yağışlarla nehirlerden denize taşınan karasal kaynaklı kirliliğin Doğu Akdeniz'de arttığı, bunun yaz aylarında alg çoğalmasına neden olabileceği tespit edildi. Mersin il genelinde yapımı süren 16 sağlık tesisi vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Mezitli Devlet Hastanesi'nin inşaatı %98 seviyesine ulaşırken Anamur, Mut, Gülnar ile Erdemli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde yapımı süren 112 acil sağlık istasyonları acil durumlara müdahale kapasitesini arttıracak. Hava olaylarından zarar gören çiftçilerin desteklenmesi çağrısında bulunan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, geçen yıl destek gecikti. Çiftçi mağdur oldu. Yaşananlar bir afettir. Çiftçinin zararı vakit kaybetmeden karşılanmalı dedi. Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 81 ilin baro başkanları son dönemde avukatlara yönelik artış gösteren şiddet olaylarını ele almak üzere Ankara'da olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş yapıldı.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
7: Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Bensoltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli, Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticiler arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in

0: TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
1: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü, Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü, Ülkü.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
8: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
5: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Esmatik 7 kilogram 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her mesele. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatıyor.

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
10: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Plodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

Bugün size Kapalı Çarşı'yı anlatmak istiyorum. Kapalı Çarşı. 4000 dükkanın ve 20 kadar hanın bulunduğu devasa bir yer. Üstelik Kapalı Çarşı normalde bildiğimiz günümüz çarşılarına da hiç benzemiyor. Nedeninin tam 24 tane kapısının bulunması olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Çarşıyı adını Nuru Osmaniye Camii'nden alan Nuru Osmaniye kapısından girdiğinizde karşınıza ilk çıkan cadde Kalpakçılar. Buradaki ilginç bir dizilim var, ondan da bahsedeyim size. İlk dükkan sağda 2, solda 1 şeklinde başlıyor. Normalde hani sokak sıralamalarından aşinayızdır ya, 1, 3, 5 ya da 2, 4, 6. İşte bu şekilde ilerliyorsunuz. Bütün bir program boyunca anlatacağım nasılsa. İki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

Gönül Güne Gül'le de bugün size Kapalı Çarşı'yı anlatıyorum. Kapalı Çarşı kendi içinde bir şehir gibi adeta. İçinde her şey var. Postaneden tutun da banka şubelerine kadar her şey elinizin altında. Tarihinden biraz bahsedecek olursam buranın dünyanın en eski alışveriş merkezi olduğunu söyleyebilirim size. 1461 yılında inşa ediliyor. Öncelikle cevahir bedesteni yapılmış. Cevahir bedesteninde ustalar değerli taşları işlemeye başlamışlar. Sonra sandal kumaşlarının yapıldığı sandal bedesteni inşa edilmiş. Sonra da bu bedestenleri birbirlerine bağlayabilmek için böyle ara sokaklar oluşturmuşlar. Halbuki yan yana koysalarmış belki her şey çok daha kolay olurmuş ama o zaman da böylesi bir güzelliği göremeyecektik. Kim bilir. Kapalı Çarşı'nın iç bedesten denilen çekirdek kısmı ile ilgili iki tane rivayet var. Bunlardan ilki 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından sıfırdan yaptırıldığı. İkincisi de Bizans'tan kalma bir yapının üzerine yapıldığı. Ne olursa olsun Kapalı Çarşı'nın resmi kuruluşu 1461 olarak kayıtlara geçiyor. Daha sonraki yıllarda farklı padişahların yaptıkları eklemelerle çarşı genişledikçe genişlemiş ve 61 sokak ve 4000 civarında da dükkanın bulunduğu 31 bin metrekarelik bir kompleks haline gelmiş. Böyle söyleyeyim. İlk zamanlarından da bahsedeceğim size ama şarkıların sonrasında yine.

Gül Güne Gül'le de bugün size Kapalı Çarşı'yı anlatıyorum. İlk zamanlar Kapalı Çarşı ahşaptanmış, böyle diyor kaynaklar. Ve haliyle yangın tehdidi de hiç eksik olmamış. Mesela 1546'dan itibaren yıllar içerisinde 5'i büyük olmak üzere birçok yangın atlatıyor ama her seferinde yeniden kaldığı yerden devam etmiş. Adeta böyle küllerinden doğmuş desem çok da yanlış olmayacak. Sadece yangın dediğime bakmayın. Burası İstanbul, defalarca biliyorsunuz yıkıcı depremlerle sarsılan bir şehir. Elbette şehir bundan da etkileniyor. 1766'da yaşanan deprem sonrası 2. Mahmut döneminde çarşı bir onarım geçiriyor mesela. İşte o onarım sonrasında Beyazıt ve Nuru Osmaniye kapıları ekleniyor. 1894'te yine büyük bir deprem sonrası kullanılamaz hale geliyor. Bu dönemde ticaret durmuş resmen. 2. Abdülhamit'in maddi yardımlarıyla yeniden inşa edilen çarşı günümüzdeki halini alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir köşesinden ve İpek yoluyla Asya'dan gelen ürünler burada satılırmış. 1880'de yapılan ilk sayıma göre Kapalı Çarşı'da 4399 tane dükkan, 2 tane bedesten, 24 tane han, 1 tane hamam, 1 türbe, 1 cami. Bu dönemde ticaret durmuş resmen. 2. Abdülhamit'in maddi yardımlarıyla yeniden inşa edilen çarşı günümüzdeki halini alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir köşesinden ve İpek yoluyla Asya'dan gelen ürünler burada satılırmış. 1880'de yapılan ilk sayıma göre Kapalı Çarşı'da 4399

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En iyi müzik, en iyi program. Radyo Türkü.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
3: Ladies and gentlemen.

0: Şarkıların geride kaldığına bakmayın, daha güzellerini de dinleteceğim size. Kapalı Çarşı'yı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi buradaki dükkanların kiralarını da anlatmak istiyorum. Normalde standart bir ev ya da dükkan gibi aydan aya bir kira yatırma gibi durum yok. Kapalı Çarşı'da esnaflar dükkan kiralarını külçe altınla ödüyor. Dükkanın kaç kilo altın ettiğine bakılıyor. Belki inanmayacaksınız ama küçücük dükkanlar bile kiloyla altın ediyor. Gelelim adına. Cihar suk diye bir şey bilmiyorum, duymuş muydunuz? Cihar'ın sözlük anlamı dört sütunludur. Orta Doğu'ya baktığımızda suk kelimesinin her yerde çarşı için kullanıldığını zaten görüyoruz. Cihar'a çar demişler, suka da şığ denmiş. Böylelikle çarşı kelimesi günümüze kadar gelmiş. Bedesteni de anlatayım. Zaten en başında da söylemiştim, burası kurulurken cevahir ve sandal bedestenleri yapılmıştı diye. İşte bu bedestenlerden sandal bedesteninde bezler satıldığı için bezas deniyormuş buraya. Sonra bezasan denmeye başlanmış ve en sonunda da o bedestene çevrilmiş. Kapalı Çarşı tek kattan ibaret değil. Hatırlarsanız 4000 kadar dükkandan bahsetmiştim. Bazı dükkanlarda alt katta. Ayrıca çarşıda her sokağın bir meslek grubuna ayrıldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan ötürü zaten sokak isimleri de o grubun adıyla anılır olmuş. İşte aynacılar, kilitçiler, kürkçüler, yorgancılar, terlikçiler gibi mesela. Bugün İsimler devam ediyor ama tabii biliyorsunuz bazı meslek grupları tahmin edebileceğiniz gibi yok oldu. İşte haratlık, çerçilik, köşkerlik, kutnu ve alaca dokumacılığı, sedefkarlık kaybolanlardan sadece bazıları. Belki bir kısmının ne olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Neyse, konumuza dönelim diyorum hızlıca. Aynı ürünlerin tek yerde olması sayesinde aslında ticari ahlak, usta-çırak ilişkileri gibi birçok detayı denetleyen meslek loncalarının da verimli bir şekilde çalışmasını sağlanmış. Sokakların bu şekilde de sıralanmış olması. O dönemde hani çoğu meslek ve dükkan babadan oğula geçiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla iyi ustalar da bu şekilde yetişmiş hep. O zamanlar dükkanlar bugünkü gibi oda şeklinde de değiller. Raflar vitrin görevi görüyor ve esnaf da hemen önündeki bankta oturuyor. İşte bu yüzden dükkanlara dolap denmiş. Üstelik minicik mekanlar boyutlarını soracak olursanız maksimum hani 2-3 metre diyebilirim. Günün sonunda perdelerini çekip dolaplarını kapatırlarmış. Muhtemelen aklınıza güvenliğin nasıl sağlandığı geldi. Onu da anlatayım şarkıların hemen sonrasında tabii.
1: Hiç ışık yoktu. Parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
6: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
7: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
6: Azer'in yürekten

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

0: Gülgüne Gül'le de bugün kapalı çarşıyı konuşuyoruz. Az önce demiştim ki eskiden dükkanlar dolap şeklindeymiş. İşte güvenlik nasıl sağlanıyor diye aklınıza gelmiş olabilir. Onu anlatacağımı söylemiştim. Kapalı çarşı gece ve gündüz bekçileriyle güvenlik önlemleri yüksek bir yer tarihte. Ayrıca meslekler babadan oğula geçtiği için biliyorsunuz herkes birbirini tanıyor. Öyle ki halk bile parasını banka niyetine tutması için esnafa verirmiş. Hırsızlığın çok nadir olduğunu da belirtmek isterim. O yüzden 1591'de İç Bedesten'den 30 bin altın çalındığında İstanbul'da adeta yer yerinden oynamıştı diyor kaynaklar. Çarşı inceleme sebebiyle 2 hafta kapalı kalıyor. Tabii hırsız bulunuyor. İranlı bir misk satıcısıymış. Sultan 3. Murat asılarak cezalandırılmasına karar veriyor. Az önce de söylediğim gibi güvenlik önlemleri gereği geceleri kapalı çarşı kapalı. Fakat bunda bir tanesinin ayrıcalığı var her zaman. Elbette doğru tahmin ettiniz Sultan. Onun için asla zaman sınırlaması yok. İstediği her dakika, istediği her dükkanı açtırabiliyor. Tarihindeki ilk ve tek gece açılışı 1867'de Sultan Abdülaziz'in Mısır'dan dönüşünü kutlamak için oluyor. Sultan at üzerinde sokaklardan geçerek halkı selamlamak istemiş. Mücevherat, silah gibi kıymetli ürünler İç Bedesten'de satılıyor. Sandal Bedesteni'nde ise ipek ticareti yapılıyor. Sandal ipek ve pamuktan oluşan bir kumaşın adıdır bilmeyenler için. Osmanlı döneminde ilginç yasalar var biliyorsunuz. Bunlardan en ilginç olanlarından bir tanesini anlatayım size. Müslümanların sarı renkte, Ortodoks Rumların mavi renk ve tonlarında, Musevilerin siyah renk, Ermenilerin de kırmızı renk ayakkabı giymesi şartı. Tabii bu pabuçlar sayısız ayakkabının yapıldığı pabuççular pazarından alınıyormuş. Bugün bile ayakkabıcıların sayısı muğlak. Yine eski dönemlerinde kapalı çarşıda restoranın olmadığını da kaynaklar söylüyor. Herkes sefer taslarında kendi yiyeceklerini evlerden taşırmış. Tek tük olan yiyeceklerde hem Halıcılar Caddesi'nde hem de Acı Çeşme Caddesi'nde bulunan ufacık yerler. Onlar da sadece döner ve tavuk göğsü satarlarmış. Sultan II. Mahmut'un mesela zaman zaman gizlice kıyafet değiştirerek halkın arasına karışıp burada tatlı yemeye geldiği de söylenir.
1: Umarım iyisindir. Bunca zamandan sonra seni kırdılar mı?
2: Gülüne gülle.
1: Üzdüler mi? Susarım adetimdir. Sen bana sakın bakma. Beni kırmadın da, sormadın da.

Gül güne gülle devam ediyor. Bugün Kapalı Çarşı'yı anlatıyorum size. İlginç bir ayrıntıdan bahsetmek isterim. Kapalı Çarşı, Osmanlı kadınlarının sosyal hayata dahil olabildiği sayılı yerlerden bir tanesi. Tanzimat dönemiyle sultanın ailesindeki ve haremdeki kadınlar yavaş yavaş Kapalı Çarşı'ya gelebilmeye başlamışlar. Kapalı Çarşı'nın bedestenlerinde tarihte değerli ürünlerin alım satımı ve bazen de mezatı açık arttırma usulüyle satışı oluyor. İnsanlar duvar içlerindeki ve yer altındaki mahzenleri emanet kasası olarak kullanıyorlar. Sırf bu sebeple bedestende bir yer sahibi olmak bir esnafın ulaşabileceği en yüksek noktaymış, biliyor muydunuz? Bedestenlerdeki değerli taşları bölükbaşı denilen korumalar korurmuş. Mutlaka görmüşsünüzdür, çarşının çatısında ince yollar bulunur. İşte bu yollar bekçilerin devriye gezebilmesi için yapılmış.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülke, ülke.

0: Gül Günegül'le de bugün kapalı çarşıyı konuşuyoruz. Kapalı çarşının enteresan bir yönü de sınıflandırılamayacak kadar karışık oluşu. Tarihi bir mekan fakat şu an herkesin kullandığı da bir mekan. Koruma altında baktığınızda kişilere ait ama kamusal bir alan. Dükkanlar esnafların, duvarlar devletin ve yollar belediyenin. Böyle bir örnek yok dünyada. Oldukça ilginç bir yönetim mekanizmasına sahip anlayacağınız. Peki kapalı çarşının suyundan ve çöpünden kilolarca altın toplandığını biliyor musunuz? Onu da pas geçmeyeyim. Şarkıların sonrasında anlatmak isterim.
1: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in

0: gerçekleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün Kapalı Çarşı'yı konuşuyoruz. Kapalı Çarşı'nın suyundan ve çöpünden kilolarca altın toplanıyor demiştim. Şimdi ustalar atölyelerdeki tezgahlarda çalışırken altının ziyan olmaması için her türlü önlemi alıyorlar. Fakat yine de biliyorsunuz bu altın ustaların eline, yüzüne, elbiselerine toz halde elbette rendedeki çöpaklardan bulaşabiliyor. İşte bu yüzden atölyelerde çalışanlar her gün iş çıkışı öncesinde elbiselerini fırçalıyorlar. Ama tabii ne kadar da olsa böyle gözle görülemeyecek kadar küçük altın tozları yerlere dökülebiliyor. İşte bu yüzden de el yüz yıkadıkları suları da kanalizasyonlara göndermiyorlar. Direkt biriktiriyorlar. Ve belirli bir süre sonunda da o sulardan o altınlar toplanıyor. Ne kadar altın olabilir ki diye düşünmeyin. Alt tarafı toz demeyin lütfen. En son medyada çıkan haberler bu tozların 6 kilograma kadar ulaşabildiğini söylemişti. Ayrıca bu dükkanlar, hatta hanın tuvaleti de dahil olmak üzere, asla yıkanmıyor. Altın tozları kanalizasyona karışmasın diye. Mesela atölyeler süpürülüyor ama tozlar da atılmıyor. Sırf altın tozları toplanabilsin diye. İşte böyle farklı farklı hikayelerin, birbirinden değişik insanların ve bir tarihin de yaşattığı bir yer burası. Umarız tabii daha çok uzun yıllar boyunca da ayakta kalır tüm asaletiyle. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Güle de birlikteliğimiz devam ediyor. Kapalı Çarşı'yı anlatıyorum size. Bu arada sosyal medyada dolaşacak olursanız Kapalı Çarşı'nın Bizans'tan kalma bir yapı olduğu iddialarına da rastlarsınız. Ama tarihçiler diyor ki bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu iddiaların dayanağı aslında Bedeste'nin bir kapısı üstündeki Bizans işi kartal kabartmasından kaynaklanıyor. Ancak Bizans döneminde İstanbul esnafının mesleklerine göre ayrı topluluklar oluşturdukları bilinse de bunların Kapalı Çarşı'nın bulunduğu yerde olduğuna dair herhangi bir ipucu yok. Bu arada Kanuni dönemine baktığımızda çarşının üstünün açık olduğunu görüyoruz. Matrakçı Nasuh'un 1537'de kaleme aldığı eserinde bulunan bir minyatürde Kapalı Çarşı'nın bedestenlerinin etrafında üstleri henüz kapanmamış sokakların iki tarafına sıralanmış dükkanlar halinde olduğu görülüyor. Sonrasında kapanıyor Kapalı Çarşı. Az önce size yangınlardan bahsetmiştim. Büyük yangınlar çıkıyor ve harabeye çevirmişti Kapalı Çarşı'yı bir dönemde diye. Öyle ki 1515'te gerçekleşen yangını anlatayım. Eski saray duvarına kadar dayanmış ve Bezasistan'la çevresi tamamen yanıyor. 1539 yangınında zindan kapısı yakınından çıkan ateş Haliç kıyısıyla yukarılarına kadar uzanıyor. Bu sırada çarşı yine yangından zarar görmüş. 1546 yılındaki büyük yangında çarşı tekrar harabeye dönüyor. Hatta bazı kaynakların bildirdiğine göre yangın 10 bin dükkanı mahvetmiş. İstanbul'da yangınlara karşı ciddi bir tedbir olarak dükkan ve evlerin ahşap yerine kagir olarak yapılmaları Sultan II. Mustafa döneminde gerçekleşiyor. Böylece yangınlar tabii seyrekleşiyor ve verdikleri zararlar da bir parça azalıyor. Zombi.

Gül Güne Gül'le de bugün gelin kayınvalide çatışmasını konuşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu ülkemizde son derece sık yaşanan sorunlardan bir tanesi. Sokaktan şöyle bir 10 kişiyi çevirin. 9 tanesinin kayınvalidesini sevmediğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Ya da 10 tane kayınvalide çevirin. 9 tanesinin yine gelinini sevmediğini, gelininden hoşlanmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Belki sizin için de durum böyledir. Gelinler kayınvalide olduktan sonra aslında gelinken kayınvalidesiyle yaşadığı sıkıntıların benzerlerini kendi gelinleriyle de yaşıyorlar. Bunu da mutlaka görmüşsünüzdür. Toplumun gözle görülmeyen normları tarafından şekilleniyor aslında bu ilişki ve neredeyse tüm gelin ve kaynanalar arasında da görülüyor. Ne yazık ki. Günümüzde nispeten hani daha iyi bir konuma gelse de bu çatışma işte eğitim düzeyi, yaşanan yer, kent farkı ya da gelinin ve kaynananın çalışıp çalışmaması gibi değişkenlere göre farklılık gösterebildiği gibi bazen hiç değişkene bakılmaksızın aynı sertlikle devam ettiği de görülüyor. Bu bağlamda bu konudaki ön yargıların, ön kabullerin henüz ciddi bir biçimde yok olmadığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Anne kız gibi olması beklenen ilişkide çoğunlukla kayınvalideler gelinler tarafından asla anne gibi görülmüyor. Tabii kayınvalideler de gelinlerini kendi kızlarıyla bir tutmuyorlar. El oğlu, el kızı gibi tanımlamalar süreci pekiştirerek işin içinden çıkılmasını daha da zor bir hale getiriyor. Programın en başında söylemiştim. Keşke kayınvalideler gelinlerini kızları gibi görebilse. Keşke gelinler de kayınvalidelerini anneleri gibi görebilse. O zaman aslında bütün pürüzler ortadan kalkar ama ne yazık ki bunu başaramamışız. Tarihte de başarılamamış. Bilemiyorum sonraki nesiller başarabilir mi? İnşallah başarırlar diyelim.

0: Gülgüne Gül'le, Gülgüne Gül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, radyo ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün size gelin kaynana çatışmasından bahsediyorum. Şimdi gelin kayınvalide arasındaki ilk anlaşmazlığın 4000 yıllık bir geçmişi var, biliyor muydunuz? Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış. Tivi yazısı bir tablette genç bir kadının kendinden binlerce kilometre uzaklıktaki eşine "gel beni bu annenden kurtar yoksa öleceğim" dediği görülmüş. Gelin kaynana arasındaki çatışma bazen ailelerdeki geçimsizliğin en önemli nedeni olarak da karşımıza çıkabiliyor. Hatta bu yüzden evliliklerde kavga, huzursuzluk ve hatta boşanmalara da rastlanıldığını görüyoruz. Bu süreçte erkek arada kalan olarak en fazla sıkıntıya maruz kalan taraf oluyor. Şöyle ki, bir taraftan onu dünyaya getiren, büyüten annesi, diğer taraftan hayatını birleştirdiği, çocuklarının da annesi ve eşi olan sevdiği iki kadın arasında sıkışıp kalabiliyor. Ana oğul arasındaki ilişki baba oğul arasındaki ilişkiden biraz daha yakın, biliyorsunuz. Ve bu sıcak ve yakın ilişkinin temelinde kadının erkek evlat doğurarak kocasının elindeki yerini sağlamlaştırırken aynı zamanda yaşlılığında oğlundan destek görme düşüncesi de yatıyor. Erkek çocuğu da o yüzden kıymetli ve paylaşılamayan oluyor. Daha önce hiç sahip olmadığı bir saygınlık kazandıran erkek evlat sahibi olma konumuysa sonrasında başka bir kadınla paylaşılması istenilen bir durum elbette olmuyor.

Güne Gül'le de bugün size en güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde gelin kayınvalide çatışmalarından bahsediyorum. Toplumumuzun büyük bir kısmında yaşanan bir problem. Özellikle geniş aile yapılarında bir arada yaşayan gelin ve kayınvalide ilişkilerinde kayınvalideler evin ilk sahibi ve otoritesi olarak biliyorsunuz hep gücü elinde tutarlar ama geleneksel aileden çekirdek aileye dönüşen aile yapıları sonucunda öncelikle evlerini ayıran gelinler sonrasında kayınvalidelere karşı biraz güç kazanmaya başladılar. Dizilere, kitaplara her şeye konu olmuş bir kavgadır aslında bu. Kayınvalideler sürekli güçlü konumda kişiler olarak artık bu ilişkide yer alamıyorlar. Torununu sık sık görmek isteyen bir kayınvalide veya yaşlandığında gelininin bakımına muhtaç kalan bir kayınvalide güç kaybederken çocuk doğuran bir gelin de aynı zamanda güç kazanmaya başlar diyor uzmanlar. İktidarın değişiminin sinyallerini vermeye başlıyor aslında bu durum birazcık. Gelinler kendi evlerinin tüm sorumluluğunu alıyorlar. Karışan görüşenleri olmuyor. Beraberinde evliliklerin görücü usulünden anlaşarak evliliğe doğru evrilmesi de erkeğin karısını kendi seçmesi ve bu kadının çalışma hayatına girmesiyle birlikte gelinlerin biraz daha güçlerini ciddi olarak arttırdığını söyleyebiliriz bu noktada. Ama aslına bakarsanız herkes kendi ailesinden mesul olmalı. Ben bunu savunuyorum. Kimse kimseye karışmamalı. Sonuçta herkesin artık kendi ailesi var. Saygı, sevgi çerçevesi içerisinde bu işler halledilebilir.

Gül Güne Gül'le de bugün size gelin kayınvalide çatışmalarından bahsetmeye çalıştım. Gelinle kaynan arasında yaşananlar, kız çocuğunun annesiyle yaşadığı rekabetin bir türevi aslında. Şöyle bir toparlamak isterim. Geleneklerimiz çiftleri eşlerinin ebeveynlerine anne baba demeye zorluyor. Mutsuz evlilikler, kimlik çatışmaları nedeniyle anneler erkek çocuklarını birazcık sahipleniyorlar. İlişkilerde sağlıklı gelişemediği için evliliklerde maalesef bu bir krize dönüşüyor. Biliyor muydunuz evlilik kadınlar ya da gelin ve kaynana arasında kökleri çocuklukta 3 ila 6 yaş arası dönemde atılan rekabet duygularını harekete geçiriyormuş. Bizim gibi geniş aile olmaya meyilli çözülmemiş rekabet çatışmaları olan toplumlarda evlilik kayınvalidelerin iktidarını, gelinin olgunluğunu kanıtlamaya çalıştığı bir çatışmaya dönüyormuş. Çoğu zaman da erkek annesiyle eşinin arasında kalıyor. Biz bunu biliyoruz. Az önce de söylediğim gibi keşke gelinler kayınvalidelerini anneleri gibi görebilse ve kayınvalideler de gelinlerini evlatları gibi görebilse, o zaman sorun ortadan kalkar. Sonuçta artık hepsinin kendine ait bir ailesi var ve kimse kimsenin ailesine karışmamalı, değil mi? İki güzel şarkı var sırada, sonrasında da veda için buradayım.

0: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
15: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine. Bu

0: yıkıldım. Sevmeye gücüm yok, yok, yok. Artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: bahara sevdalı güneş deniz. Sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz, susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç şafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor.

0: kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
1: bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
0: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
1: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman her yerde.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in

0: kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
7: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

şarkının girişindeki nefis ud yorumu Mutlu Torun'a ait olan bir şarkı ve retroya aynı grubuyla devam edeceğiz. Onların da ilk albümündeyiz, şarkımızsa Mahzen.

salkım saçak sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak ucumda.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasınlar.

0: var.
1: Kaya'nın Benim Pencerem albümündeyiz. Benim çok sevdiğimiz bir şarkı. Kızıl Siyah Bulutlar. Çok sevdiğimi diyorum çünkü sonrasında birçok kez coverlandı. Retro'ya Feridun Düzağaç'la devam edeceğiz. Şarkımızsa Düşlerime Kal.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik

0: Beko işbirliğiyle Türk dünyasının renkleri, dansları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
5: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX Large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Hesmatik 7 kilogram 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

Yarım'ı dinledik ve retronun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında. Bir Murat Ammungan şiiri, Yeni Türkü bestesiyle devam edeceğiz. Yeni Türkü deyince birçoğumuzun aklına düşen ilk şarkıdır. İstersen hiç başlamasın.

her şeyi başlatan albüm diyebiliriz Sezen Aksu'nun Gülümse albümüne. 1991 yılında yayınlandı ve bu albümden unutulmaz bir Sezen Aksu şarkısı seçtim sizlere, vazgeçtim. Retro'nun bugün de sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

0: yolundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
6: 33. geleneksel uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: içinde hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671

0: 0599 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: En iyi müzik, en iyi

0: filan var.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
8: İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.
9: Çık!

Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.

0: Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürek

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
2: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Radyo Ülke 24 saat

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
4: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.
5: Çi-

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
3: her nesil. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yüreği.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yeni...

0: İleyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

yürekten bir

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: olsaydım. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesil. 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo.

sayılara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin. Ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istediklerini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek ama son anda

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü...

0: sanatları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo.

olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: Kapını kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke
6: her zaman her yerde.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

geçtin de yok yere yaralı.